kita ding, hiç kita ne tadak. Da, da, dire kita ding, hiç kita ne tadak. Da, da, dire kita ding, hiç kita ne tadak. Kran, da, da, dire kita ding, hiç kita ne tadak. Kran, da, hiç kita ne tadak. Dire kita ding, hiç kita ne tadak. Kran, da, hiç kita ne tadak. Dire kita ding, hiç kita ne tadak. Kran, da, hiç kita ne tadak.